0: Aynen.
1: Özellikle.
0: Tamam, zaten buldum. Çevir yani.
1: Aynen.
0: Ne güzel.